0: Doğru. İyi, sadece hastalık mı? Tabii sadece çalışıyorum. Daha işte onun karşısında çalışıyorum.
1: Nasıl?
2: Yeah, well, I don't know if you got my last, but you can have the bus rolling.
1: That's it.